0: padode no nirawe onne gobale la holali hai nagale re ta onne gobale la holali hame gawe chariya bano erede la ho bidhawe la ta dan khuya hi ma ga wo khala na khili piya no na ho nya la wa nya wo pina birao chariya bahi ado kwe na le ahalla ya tuma mo ta nindra ra no hade ki hem pa ya lu banariya sumane hi malle mana mamu dia no rai ye wo ohi wa aiya nyu a holo kara tuma mo ta ni me dia ade ki hem pa ya lu banariya ahe ma ga ki ya ba le ka ona furo ka tu me twa ya kama khonyo pongwe ampanye haringila thim pi thela mawe ahe ma ga bo tari din o me nyawe ne ka wa khunle hori marwa na ahe ma ga kumamba ngi no phagela ni sinana nyu ma nan jai emudiyahe mariyam hawanyu wo atata mi yonga wo na kumakani bangino babilani sariya bahi ginamu indo wo ro lao thila wo mala thila thila o hallo kalihana amakalane li tanni mona mana ma mudiyana airu haka evi tanyu ni wo malilani nimona e burongela unna jai ni o mari mu si sahi mayo na narangile belele
1: hallo magoma hallo mabo yella go de hallo mako yella go
2: Sigue
3: ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya